Albullem uhki nylke jo, kun jepet jala kai loktani. Ii, ii, ii, ii, ii.